açıldı çiçek. O çiçek sendin, dinlendi ağla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencereme kondu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi ağla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Ulduzların gözleriyle

Güman ki gözlerim dolacak mensiz. Yaşadık sevdalı bir hayal beni. Gedirem gelmesem

yürürken dinlemenim son sözümü biraz yuvan. Dinlemeni ben demerem sana yalan. Belki seni bir daha hiç

Göz açmıştı o gözü bir ömürlük mehabbetten. Söz açmıştı o gözü

0: bana bu akşam. Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
1: Aynı sözler söyledim.

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: İşte kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzelini,
1: çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadını.

0: Şey yaş oldu. 5. Hoş baktı olsun. Büyü yoğlan olsun. Yuna gün olsun. Toyunu gör artık. Sağ ol. Sen uşaklarından bir yerde. Hele olsun.
1: Olar. Ona ne var ki? Tek hoş baktı olsunlar.
0: Sağ ol. Oğlun sağlığına. Mübarek dar günü.
1: Gelenlerden ana dedim. Balık da alacağım.
2: Bir balıktan ötürü 40 kilometre gitme bile vacip değil. Balık olmasa olmaz be ya.
3: Sağlığı neyiniyim sen?
1: Rafi 5 yaş tamam olur. İstirem uşağı konak çağırım.
2: Uşağa çok lazımdı bu. İlke ilke kişiler gelip kefilir. Hele gelseler. Her günde biri böyle pul harcama evazına uşağa palto alır.